Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Total Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 6162 340 2272.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Toyota.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: baylar. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı
1: ama size bedava
0: olan
1: 0 kilometre
0: 0 kilometre
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
1: enerjisine şaşıracağınız,
0: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Yepyeni bir Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Hazır programın çok çok başındayken şöyle sloganlardan birisini söyleyelim, başlayalım. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün seni saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok. Hepsini bıraktık kapıda ki biz bunu. Vallahi söylüyorum. Adını bile bilmediğimiz, yüzünü dahi görmediğimiz sizler için yapıyoruz. Biliyorsunuz.

0: yaşındaki bir çocuk her gün böyle bir teknoloji mağazasına geliyor. Tabletlerle ilgileniyor. Satıcı merak edip videoya alıyor. Diyor ki bir dakika ya bu çocuk ne yapıyor? Bakıyor videoları izliyor. Çocuk tabletlerde bir şeylere baktıktan sonra defterine bir şeyler yazıyor. Gerçek sonradan anlaşılıyor. O da şumuş canım kardeşim. Çocuk tableti ve interneti olmadığı için ödevini her gün geldiği bu mağazada yapıyormuş ya. İşte bak imkansız diye bir şey yoktur sözünün vücut bulmuş hali. İmkansızlıklar içerisinde küçücük çocuğun eğitime bu kadar istekli, bu kadar ne bileyim abi fedakar olması sonucu firmada çocuğa hem tablet hediye ediyor hem de 2 yıllık internet bağlantısı. Ya. Ne oldu sevgili dinleyenler? Şşt, alo gaza getirebildim mi sizi? Ha? Dur güzel bir gün olsun. Gaza getireyim sizi. Gerçi böyle söylüyorum ama ne bileyim abi etrafındaki insanlara bakıyorum. Herkes sürekli bu aralar bir yorgunluk var. İnsanlar birbirini yoruyor. İş yoruyor. Şehir hayatı yoruyor. Gündem yoruyor. Hayat pahalılığı zaten yoruyor. Vallahi söylüyorum ya maalesef herkes yorgunluk oluyor. Vallahi. Bir de şöyle bir şey var. Hem yorgunuz hem de çok çalışıp hiçbir sonuç alamıyoruz kardeş. Yani tabii canım. Gerçi benim tezim budur. Çiçeğim yorgunluktan çok daha öte bir sorunumuz var. Galiba mutsuzuz. Evet abi. Bu sebepten dolayı söylüyorum ya. Kötü giden şeylere dur demenin en doğru zamanı. Bak bana. Kendimle barışık bir insanım. Ben bu tabire de uyuz oluyorum ya. Bana biri bir şey dedi ya. Ben dedi kendimle barışık bir insanım. Dedim aa ne zaman küstün ya. Yani tabii canım. Sevgili dinleyenler. Dur programın çok başındayken soralım bakalım. Alo kurban oldum. Sizin kendinizle aranız nasıl abi? Bir sorayım bakayım dinleyenlerime. Benim kendimle aram vallahi söylüyorum çok iyi. Hatta araya kimseyi sokmuyorum yani. Yok be vallahi. Benim de kendimle aram. Bir süredir görüşmüyoruz. Yani bugüne kadar da bir hayrını görmedim zaten açık bir net yani. Dur oğlum başlar başlamaz. Bak hemen başlar başlamaz espriler de başladı ya. Okulun ilk günü ders işleyen öğretmen gibi. Yemin ediyorum ya. Biliyorsunuz bu saat itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programını mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Sen nasıl adamsın diye gelen mesajlar var diye. Söyleyeyim. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben artık galiba resmi olarak bekarım galiba sevgili dinleyiciler. Ya bu kayıtlara bir geçsin ya. Vallahi artık kayıtlara geçin yani. Tövbe yarabbim tövbe. Bana büyü mü yaptılar? Ne yaptılar abi? Benim haberim olmadan biri bana eşek dili mi yedirdi? Ne yaptı? Benim haberim olmadan birisi benim evime ne bileyim abi domuz yağı mı sürdü ne yaptı bilmiyorum ki. Velhasıl siz hepiniz ben tek bugün de başlıyoruz kurban olduğum. Teşekkürname. Hemen şöyle bir aradan çıkartalım. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok teşekkürler. Gençlik harikasınız vallahi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok paralar kazandığınız güzel günlerden birisi olsun. Malum bunu seyir halinde söyleyeceklerimizi belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Şoför kardeşler aman dikkat aman dikkat. Başka bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Tabii canım. Dün akşam biz sohbet ediyoruz arkadaşlar. Dedim oğlum senin hani ders durumun nedir, okul durumun nedir? Dedi ki 3 kez dedi alttan ders alıyorum abi. Ya, alttan alıyorum derken hani sen büyüksün, sen kralsın falan mı diyorsun? Ne yapıyorsun yani? Dedim oğlum senin bu okul uzar. Hakikaten söylüyorum okul uzar. Çünkü biraz böyle bir sohbet edince anlıyorsun. Bak arkadaşa baklavayı sorsan sana pırasayı anlatıyor. Yani ne sorduğunun onun için bir önemi yok abi. O anda niye cevap vermek istiyorsa ona cevap veriyor. Vallahi onun da kulakları çınlattık buradan. Ne diyorduk? Bütün öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize selam olsun. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza. Oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyenlere. Kolay gelsin gençlik vallahi söylüyorum. Uy uş. Bu kadar çalış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Ufak ufak başlayalım. Birazdan bir yoklama. Birazdan bir haber başlıkları. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağım. Genç kurban oldum. Sakın bir yere ayrılma.
1: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım. Sana 7/24 yayın yaptıracağım. Haberin olsun.
2: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun. Hakikaten moral kaynağısın.
3: Arif abi ben Düzce'den Murat. Karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi. Saygılar sevgiler.
4: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor. Emeğine sağlık, ağzına sağlık.
5: Arif abi.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven.
2: Aç yolu yetikleri. Şimdi bizim çok keyif aldığımız bölüm, malumunuz biliyorsunuz, hem yoklama yapıyoruz hem de sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Canım kardeşim, ilk defa denk gelenler varsa hemen söylemiş olalım. Faal bir şekilde kullandığımız tabii ki de böyle bir Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Haydi bir daha, 0530 071 43 55. Son aracıma internetten bizi takip etmek isteyen arkadaşlar için sosyal medya adreslerimizi hemen verelim. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Dün akşam aklıma geldi. Bir aralar hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? İnternet Mahir diye biri vardı ya. Ne oldu arkadaşa? Vallahi söylüyorum ya. İnternet Mahir çok da meşhurdu Amerika'da. Vallahi. Sonra dedim bir ara bak şey vardı. Filozof Atakan vardı, hatırlıyor musunuz? O hani velete hepimiz konuşuyorduk abi. Vallahi söylüyorum ya. Bilmiş bilmiş konuşuyordu. Böyleyim abi, merak ediyorum. Vallahi. Sonra karantinada lupo alan bir tane dayı vardı. O ne oldu? Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz diyen dayı şu anda ne yapıyor? Çok merak ediyorum yani. Ne oluyor? Gangnam Style ne yapıyor bir kere ya? Onun şey problemi vardı değil mi? Alkol problemi vardı. İçelim Gangnam. Hatırlıyor musunuz? Biri bizi gözetliyor evinde. Melif vardı ya. Ki benim arkadaşımdı. Ne yapıyor abi bunlar ya? Çok merak ettim. Dur. Konu nereden nereye geldi? Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlara hemen Instagram adreslerimizi anlatalım, verelim. Daha doğrusu sosyal medya adreslerimizi verelim yani. Instagram Arif Güven Showtime. Bir daha söylüyorum, Instagram'da bizi takip etmek isteyen arkadaşlar programımızın adıyla elbette bizi bulabilirler. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Son racıma. Canım kardeşim. Facebook Arif Güven Showtime. Beğeni sayfamız elbette mevcuttur. Twitter @Arif Güven. Twitter @Arif Güven. Yoklama mı? Kurban olduğum, başlayalım ya. Vallahi söylüyorum. Çok şükür tekrar kavuştuk birbirimize. Bir hüzünlü şarkı oldu ayrılık bize. Tabii canım, sevgili dinleyenler. Sen deli ben deli yakarız gemileri hiç düşünmeden. Ya da biz iki deli bir başka çilek mevsimi buluruz birbirimize. Tabii canım. Popo hareketini yapayım mı Hülya Avşar? Sen benim canım. Buyurun. Mardin'imize başlıyoruz. Selam olsun. Eyvallah, kurban olduğum. Ramazan'ım çok çok teşekkür ederim. Mardin'e selamlar, saygılar. Çanakkale'den selam patron. Eyvallah, kurban olduğum. Abi bugün de seninle birlikteyiz. Antalya seyir halinde. Kurban olduğum. Herkese selam olsun. Tey tey tey tey. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ses kayıtlarımız geliyor fakat dün mü denedik abi ya? Verebiliyor muyuz? Dur bakayım. Deneyeceğim abi. Bu pottan ses gelmiyor çiçeğim. Şunu bir dene. Bakayım bir. Bak kesik kesik geliyor. Dolayısıyla çok sağlıklı bir şekilde gelen ses kayıtlarını bugün de veremiyoruz ama inşallah en kısa sürede düzelteceğiz. Canım kardeşim, teşekkür ederim. Abi buradayız, 71 Cüneyt. Teşekkürler Cüneyt'im. Buyurun. Silifke'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Kurban olduğum. Afyonkarahisar. Eyvallah. Erzincan'dan selamlar. Derya'cığım çok çok teşekkür ederim. Şu anda iş yerinde seninle birlikteyiz. Erzincan. Eyvallah. Kurban olduğum. Bu ne? Bizim kemik kadro burada abi. 64 Uşak. Çiçeğim hoş geldin Ali'cim. Bildiğin düğün sahibi gibi hissediyorum ben bu anonslarda. Vallahi söylüyorum, hani düğün sahipleri kapıda bekler ya böyle abi. O da enteresan bir manzara ya. Anne, baba, öteki anne, öteki baba. Asker selamı gibi. Nasılsın? Sağ ol. İyi misin? Sağ ol. Güneşimiz gelmiş, hoş gelmiş. Ben de geldim. Yoklamaya girelim. 380 Nazan'ım. Çok çok teşekkürler. Bu ne? Arif'im, olmazsam olmazım. Aşkım. Nazlı'ya da selamlar. 638 İbrahim abimiz yollamış. Buyurunuz. Kimdir? Cihan'ımız yollamış. Kırıkkale'den sevgiler patron. Eyvallah, kurban oldum. Yalama burada. Teşekkürler. Ordu Ünye. Kazım'ım. Canım kardeşim. Takip eden bütün dostlar. Balıkesir. Buraniye. Kurban oldum. Teşekkürler. Bak bu ne? Akçay'dan var. Elbistan'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Nazilli. Kurban oldum. Buyurun. Arif'im. Mehmet Ali abin. Eyvallah, kurban oldum. Kemal'imiz. Antalya mı? Antalya valla. Bakayım. Çok fazla mesaj var abi. Selamlar. Karaman'dan selamlar. Teşekkürler. Bakayım bakayım. Bu ne? Kral hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir ses kaydımız var ama dediğimiz gibi yani ses kayıtlarını bu ara veremiyoruz. Hakan'ım. 391 Hakan. Muhtemelen güzel dileklerini dile getirmişsindir. İyi yayınlar. Londra, Konce. Vallahi herkes toplanmış be gençmiş. Buradayız yine. Birazdan mı? Peki birazdan. Hem mesajlara bakacağız hem de canım kardeşim zaman kalırsa olabiliyorsa böyle bir haber başlıkları da gelsin. Şimdilik sakın bir yere ayrılmayın.
3: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
4: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
5: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi.
6: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
1: Arif Güven, Showtime.
7: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Aşık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Aşık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Aşık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Aşık. Bana Aşık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Mali Bunuz Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda. Şimdi mesajlar. Çağlarım canım kardeşim. Videom da geldi ama dediğim gibi yayına veremiyoruz. Bakalım. Selamlar. Beni de yaz yoklamaya. İyi yayınlar abi. Kurban olduğum canım kardeşim. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Bu nedir? Abi bak seni dinliyoruz. Ya canım ciğerim. Aydın Nazilli. Selam olsun. Ama yani dediğim gibi ses kaydınız var da teknik bir sıkıntıdan dolayı ses kaydını yayına veremiyorum. Muhtemelen çok da güzel şeyler söylemişsiniz. Selam abi, iyi yayınlar olsun. Bakalım ilk defa yazmış. Nereden olduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Artı 44 ile başlıyor. Muhtemelen yurt dışı. Şimdi Tokat'tan selamlar. Eyvallah kurban olduğum. Keşan burada. Uşak burada. Manavgat. Dur bakayım. Ben de buradayım. Bu ne? Dur bakayım. Ben geldim paşam. Yoklamaya beni de yaz. Diyarbakır seyahati bitti. Almanya'dan sevgiler. Ömer'im kurban olduğum. Merhabalar patron. Bugün de bıraktığın yerde seninle birlikteyiz. Son ses, hoş geldin. İyi yayınlar. Esirim. Çok çok teşekkür ederim. Kral hoş geldin. Hayırlı yayınlar dilerim. 139 Nevzat kardeşin. Canım ciğerim sen de hoş geldin. Abi hoş geldin. Adana'dan selamlar. Ben Nergis. İlk defa yazmış. Aramıza hoş geldin Nergis. Bu ne? Darıca da burada abi. Yoklamaya beni de yaz. İyi yayınlar. Mehmet'im. Kurban oldum. Dur bakayım. Bak. Vallahi söylüyorum. Japonya'dan yine mesajımız var. Çağlar. Çok çok teşekkür. Çağlar dedim. Özür dilerim. Çağlayan. Dur bakayım. Abi ben inşaat işçisiyim. Ne? Bakayım birinin evi yanmıştı. Ben yapmak için gitmiştim. Sonra oranın yanan elektriğini yapan adamım geldi. Bir daha elektrik işi yaptı. Dün hani günün konusuyla alakalı bir mesajım bu. Evet. Bu ne? Dur bakayım. Rus, Ukrayna. Evet, hafızanızdaki en gereksiz bilgilerden bahsetmiştim. Bak şimdi diyor ki Rus, Ukrayna, Belarus. Kadın isimlerinin son harfleri A'la biter. ...61 telefon numarasının son 4 rakamı kim olduğunu bilmiyoruz. Bu ne? Arif Bey iyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ediyorum. O güzel sesinize çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Sesinizi duymadığımız zaman psikolojim bozuluyor. Yapmayın Allah aşkına ya. Merhabalar Arif Bey. Ya bir şey söyleyeceğim. Sürekli beyli mesajlar geliyor. Canım kardeşim bak demek ki bu beyli mesajları yollayanlar... ...bu programa abi daha yeni katılanlar. Canım kardeşim bey mey yok. Yani sokak esprileri yapan bir adama niye bey denir ki ya? Tabii canım. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Lan Arif diyebilirsiniz. Benim için sıkıntı yok. Ya da bu çok işte hani lan çok ağır olur derseniz. Ulan Sayın Arif Güven'de olabilir yani. Bu nedir? Trafiğe katlanma sebebin. Düzce'den merhabalar. Merhaba. Bu ne bakayım? Abi merhabalar. İlk defa yolluyoruz. Kimsin? Kimsin sen? Erdoğan. Erdoğan'ım hoş geldin canım kardeşim. Valla bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun mu ya? Ha? Dur bakalım. Teknik sıkıntıyı bana gönder abi. Kulağına bir şey diyeceğim. Eyvallah kurban oluyorum. Bu ne dur bakayım. Hadi bir damar bugün. Ya destur. Destur. Hadi bir damar. Daha programın çok çok başındayız. Niye Mevlüt'e çeviriyorsunuz hemen programı? Yapmayın kurban olayım ya. Şimdi yavrum burada ışıklar da yanıyor ama bizim bir tık da böyle bir haber başlıklarına bakmamız gerekiyor. Memlekette ne oluyor da bitiyor. Şunları böyle bir dile getirsek. Ha? Velhasıl dur anlatırız. Anlatırız dediğimiz daha birçok haber var ki birazdan haber başlıkları da gelecek. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyoruz.
2: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
3: Ben de seni Hollanda Hollanda'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
4: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabaya çamura sapladım abi.
0: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Ben mi sen mi grubun olduğum bayanlar baylar acaba?
2: Bayanlar bak. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Abi günün konusu ne? Yavrum günün konusunu verdim. Gerçi çok hani abi günün konusu bu demedim ama bir tık böyle bir sorduk. Çünkü programın başındayken böyle bir şey söylemiştim. Dedim sevgili dinleyenler bu aralar sizin kendinizle aranız nasıl? Evet abi. Benim aram dedim. Çok da iyi değil. Görüşmüyoruz. Zaten bugüne kadar bir hayrını da görmedim. Yemin ediyorum ya. Soralım bakalım arkadaşlarımıza. Evet günün konusu bu olsun abi. Sizin kendinizle aranız nasıl abi? Hani başkalarıyla evet öyledir böyledir de yok abi. Kendinizle aranız nasıl? Bu aralar barışık mısınız? Küsmüşsünüz? Nedir durumunuz? Bu aralar kendimle aram şu. Günün konusu bu. 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası yazınız yoldayım. Bu aralar kendimle aram nokta nokta nokta. Günün konusu bu abi. Şimdi bakalım biz memlekette ne oluyor diye bitiyor. Canım kardeşim. Buyurun. Maalesef zam haberleriyle başlayalım. Çünkü bu ne abi? PTT posta ücretlerine zam gelmiş arkadaşım sevgili dostum. Tebligat ücreti %37 oranında zamlanarak eskiden zamlar tek rakamlı olurdu. Şimdi hiç görmüyoruz abi. Hiç görmüyoruz yemin ediyorum ya. PTT posta ücretlerine zam. Tebligat ücreti %37 oranında zamlandı. Gerçekten ben her gün böyle bu zam haberlerini okumaktan vermekten psikolojim bozuldu ya. Vallahi söylüyorum. Bir de normalde birçok kanal malumunuz vermiyor. Bakıyorsun malum kanalları aç bak abi haber bültenlerinde direkt şeyden bahsediyorlar. Hiç bunlardan bahsetmiyorlar. Sarımsaklı yoğurdun bünyemize faydasını saymakla bitmiyor gibi haber yapıyorlar yani. Vallahi söylüyorum. Maaşı namusundan fazla gazetecilerimiz varken sağ olsun var olsun ne diyeyim yani. Hiçbir şey yapmasak cebimizden para çıkmadan oturduğumuz yerde vallahi gram gram fakirleşiyoruz yani. Bir de bununla ilgili hatırlıyor musunuz ya da denk geldi mi bilmiyorum ama bir tane böyle bir abinin röportajı var. Zaten ya çok kimse kusura bakmasın ama şimdi bu memlekette sürekli yaşamayan insanların sürekli böyle hani röportaj veriyor olmaları. Abi Almanya'dan gelmiş ve diyor ki yani bizim memleketten bahsediyor yokluk falan yok diyor ya. Hatta söylediği bir cümle var diyor ki Türkiye'de diyor en fakir insanın 4 tane dairesi var diyor ya. Şimdi dedim abi ne diyorsun sen yani. Hayat hakikaten zor. Her gün her şeye zam geliyor. Abi de gelmiş diyor ki Türkiye'de diyor herkesin diyor yani en fakirinin diyor 4 tane dairesi var dedim. Benim bu 4 daire nerede bilen varsa yani ne bileyim Allah rızası için bir söylesin bir. En fakir insanın bile 4 dairesi varsa vallahi benim bilmediğim 40 dairem falan var o zaman yani. Ben çünkü bayağı bir fakirim yani. Tabii canım. Dedim abi nasıl oluyor bu işleri anlamıyorum. Biz mi yanlış Türkiye'de yaşıyoruz? Bunların bahsettiği gerçek Türkiye neredeyse söylesinler oraya gidelim yani. Tabii canım. Türkiye'de en fakirin bile 4 tane dairesi var. Baba sen nerede yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyor abi. Dedim evet doğru tespit bravo yani. Senin vardır patron. Abi dinleyici de valla bak hemen anında cevap ya. Yavrum benim 4 tane dairem nerede olsun ya? Ne alakası var kurban olduğum bir tane villam bir tane dairem var. Amma abartıyorsunuz hakikaten sen. Yavrum bu ne? Güneş fırtınası uyarısı. Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecekmiş. Hadi bakalım o da gelsin. Yolla yavrum yolla. Buyur. Güneş fırtınasından sonra çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü. Aa. Kanada'da bir kadının çatısına isabet eden ufak bir meteor yatak odasında uyurken yastığına düştü. Vay be. Ablaya bak yattığı yerden zengin olmuş yemin ediyorum. Bak bu ve bunun gibi daha bir dünya haber vardı. Hiç haber başlıklarıyla zaman harcamayalım canım kardeşim. Cumhurbaşkanı haberlere dalalım. Hatta günün konusuyla alakalı da ikinci bölümde mesajları okumamızı icap ediyor. Bu aralar kendinizle aranız nasıl geçtik bundan bahsediyoruz. 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası olabiliyorsa sadece buradan yollayın. Instagram'dan yollamayın. Twitter'dan yollamayın. Facebook'tan yollamayın. Sadece buradan abi. 0530-071-4355.
0: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere taht kurmuşsun Arif abim.
4: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
0: Güven Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Showtime. Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Köven Showtime.
1: Hadi yavrum. Bayanlar baylar.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Alırım alkışımı, kurban oldum. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Şu haberi bir aradan çıkartalım ya. Güneş fırtınası uyarısı nedir dediğini çok bilmiyoruz ama telefon ve uydu sistemleri etkilenecekmiş canım kardeşim. Hikaye bunlar ibaret. Dur bakayım. Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün itibariyle dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Son zamanlarda bir tane iyi haber yok yemin ediyorum ya. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi fırtınanın elektrik şebekelerini etkileyeceğini, kuzey enlemlerde tat tat tat bir şeyler olacakmış gençlik ve der ki bak buna göre uydular, GPS, cep telefonları, uydu TV sinyallerinde çökmeler olabilir. Biz zaten bu elektrik faturaları yüzünden bayağı bir çöktük. Sadece elektrik şebekelerinde hafif sorunlar olacaksa bana kalırsa sorun yok abi. Tabii canım. Neymiş bu? Çok da anladığım işler değil bu tarz işler de. Güneş fırtınası uyarısı. Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecek. Hadi bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Yani uyurken güneş tepemize düşmesin de ne olursa olsun. Al bak. Çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü. Vay be diyorsun. Abla yattığı yerden zengin olmuş. Kanada'nın Tıttırıtıt eyaletinde Tıttırıtıt isimli bir kadın çatıya isabet ettikten sonra yatağının üstüne düşen bir göktaşıyla uyanmış. Yerel basında çıkan habere göre Hamilton yaptığı açıklamada patlama sesini ilk duyduğu andan itibaren silahlı kişiler tarafından salgına uğradığını düşünmüş. Hadise yaşandığında titriyordum, korkmuştum. Birinin atladığını ya da silah falan patlattığını sandım. Gökyüzünden düşmüş olabileceğini fark ettiğimde rahatlama hissettim diyor. Abi hakikaten... Şanslı olanın benim arkadaşımın söylediği bir laf vardı. Hakikaten doğru. Şanslı olanın derdi ki tikem horozu bile yumurtlar. Yani şimdi biz şey diyoruz ya bak hani gökten para yağsa kafamıza taş düşer diyoruz ya. Ablaya düşmüş ama değerli bir taş düşmüş yani. Tabii canım. Bir de sürekli böyle olan bir durumda değil abi. Düşün kendime empati yapıyorum biliyor musun? Düşün abi sabah bir kalkıyorum daha doğrusu hani uyurken gürültüyle uyanıyorum. Bir bakıyorum aha yatakta bir tane taş parçası var. Bildiğin çatıyı delmiş geçmiş. Lan patronu inandıramam ki hakikaten söylüyorum yani. Telefon açsa bu saate kadar neredesin dese. Şimdiye kadar patronlara elbette birçok yalan söyledim ama göktaşı sen gel benim yatağa düş patron ya falan diyemem ki abi. İnanmaz yani. Sevgili dinleyenler kurban olduğum biraz ama peki. Birazdan hem şu habere bakarız hem de günün konusunu bir kez daha hatırlatırız.
3: Arif Güven abi ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini aynısını yaşayalım. Kurban olduğum harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
4: Arkadaş seni dinledim. Lanet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
0: Güven Showtime.

0: Köven Şortay.
1: Yes! Şimdi bu arada Nazır'ımızdan da müdürümüze selam var. Çok çok teşekkürler. Sağlıklı, mutluluklu, nice yaşlarınız olsun. Bu nedir bakayım? Esin'im çok çok teşekkür, okudum mesajı. Şimdi birazdan canım kardeşim biliyorsunuz programı ortalamış oluyoruz. Bir bu kadar daha memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız elbette sizlerle birlikte olacağız. Sorduk bugün dostlarımıza, günün konusu buydu. Dedim canım kardeşim bu aralar kendinizle aranız nasıl? Programın girişinde konuştuğumuz konulardan birisiydi. Çünkü şey dedi birisi, ben dedi kendimle çok barışık bir insanım. Dedim aa ne zaman küsmüştün ya yani. Sonracıma ben kendi kendime sordum. Dedim oğlum Arif Güven, senin bu aralar kendinle aran nasıl? Dedim bazen iyi. Yani aramıza hiç kimseyi sokmuyoruz. Tabii canım. Sevgili dinleyenler, içinizde Arif Güven'e en yakın benim. Vallahi söylüyorum ben. O öpüşüyor, ben keyif alıyorum. Yani öyle düşünün. Dedim yok be, bir süredir hakikaten kendimle aram iyi değil. Bir süredir görüşmüyoruz. Zaten bugüne kadar da bir hayrını görmedim yani. Soralım bu aralar siz. Siz ne durumdasınız dinleyenler? İkinci parti. Programın ikinci yarısında elbette okuyacağız. Şimdi biz bu arada tabii ki de verilmesi gereken haberlere bakalım. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor. Buyurun şu haberi verelim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerinden birisidir. Sancaktepe'de araç satan adama sahte çek verildi diye böyle bir haber var. Aracını satan vatandaş bankada çekin sahte olduğunu öğrendi. Mağdur dolandırıcıların trafik cezalarını da ödedi. Bununla da hikaye bitmiyor. Bakınız. Sancaktepe'de otomobilini internet üzerinden satışa çıkartan Yüksel Koç isimli vatandaş kendisini arayarak aracını satın almak isteyen şüpheli tarafından dolandırıldı. Şüpheli şahıs araç sahibi Koç'a ilk etapta kapora gönderdi. Geriye kalan kısmı ise çek olarak ödemek istedi. Arabayı teslim ederek çeki alan Yüksel Koç bankaya gittiğinde ise çekin sahte olduğunu öğrenince ilk şoku burada yaşıyor zaten. Diyor ki bu çek sahte. Şüpheli şahıs sahte çek vererek satın aldığı araçla birlikte kayıplara karıştı. Dolandırıcıların kullandığı araca gelen trafik cezaları ise ilk sahibi Koç ödemek zorunda kaldı. Şimdi diyorsun bitti mi? Bitmedi bak. Dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs kısa süre sonra araç sahibi Yüksel Koç'la irtibata geçerek demiş ki, şimdi kapora vermişler ya. Demiş bak, kapora olarak gönderdiği geri göndermesini aksi takdirde... Abi rahatlığa bakar mısın ya? Hani ben seni dolandırdım ama diyor ilk verdiğim bunlar diyor gerçek. Dolayısıyla o kaparayı diyor bana geri göndereceksin. Yollamazsan aksi takdirde aracı ateşe vereceğini söyleyerek tehditlerde bulundu. Çaresiz kalan Koç kapar olarak aldığı parayı da göndermek zorunda kaldı. Eh be abi hakikaten şey diyorum ya. Yüksel Koç'un tüm aramalara rağmen dönüş yapmayan şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Mağdur araç sahibi dolandırıcıya ait telefon numarasını aradığında ise karşı taraftan kendisini tanımadıkları cevabını almış yani. Gençlik, son zamanlarda bak bu tarz haberleri çok fazla duyuyoruz. Yani çok emin olmanız lazım, öyle söyleyeyim ben. Bilmiyorum. Şimdi öyle mi yapıyoruz peki? Minicik bir mola vermem icap ediyor. Moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, güzel insanlar sakın bir yere ayrılmayın. Günün konusuyla program kaldığı yerden devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, hayatımda dinlediğim tek radyocu sensin.
3: Ağzına sağlık abi, ağzına sağlık. Sen olmasan zaman geçiremeyeceğim.
4: Radyomuzun sesini bir tık daha yükselttin. Çünkü Arif Güven Showtime yayında. Anonsu geldiği andan itibaren tezker almış asker gibiyim abi.
5: Gerçekten güzel yayın yapıyorsun. Ağzına güvene sağlık. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
6: Arif Güven, Londra'ya yıldırım gibi düştün. Seni dinlemeden yapamıyoruz. Değerini bil. No, hakikaten değerlisin. Zevkle dinliyoruz. İyi yayınlar.
0: Arif Güven, Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: biraz daha yükseldi. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Şimdi bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Dediğimiz gibi günün konusunu verdik. Bu aralar kendinizle aranız nasıl? Kurban oluyorum. Barışık mısınız? Küs müsünüz? Dargın mısınız? Aranızdan su sızmıyor mu? Evet abi. Bunu sorduk dostlarımıza. Bakalım. Hiç iyi değilim. Sürekli kavga ediyoruz Arif. Bilemeyeceğim. Kendimle iyi değilim. Aklım birinde, kalbim birinde, tapum birinde demiş. Sen yardımcı ol. Tapu birinde mi? Gezginim kurban oldum, hoş geldin. Biraz rotarlı geldim paşam. Bu arada Metin Müdürümüzün doğum günü kutlu olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Kendisi yoğun olduğu için şu anda bilmiyoruz. Hani hala takipte mi ama. Bütün güzel mesajların hepsini duymuş. Uy bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bu aralar kendimle aram nasıl diye sorduk. Seviyorum kerateyi demiş ya. Gayet iyi. Kendimle aramda hiç kimse yok. Sanırım o yüzden. Gerçi birileri olsa da ben illaki anlaşırdım yine onunla diyor. Güzel. Bu aralar çok iyi değiliz. Günde 3-4 saatlik uykuyla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. O yüzden sinirliyim. Ama diyor dayanıyorum. Eyvallah kurban olduğum. Hiç iyi değil. Kendimle büyük bir kavgam var. Ve diyor üstelik de ayranım da yok yani. Sorduk dostlara. Kendinizle aranız nasıl? Tey. O kadar çok mesaj var ki. Evet. Bu arada müdürümüz dinliyormuş. Mesaj geldi. Yani mesaj geldiğine göre dinliyor. Evet. İletmiş oldum. Son zamanlarda kendime karşı toleranslıyım. Her durumda kendime suç aramak yerine kendimi haklı görmeye çalışıyorum. Tamam, güzel. Abi soruyu yanlış anlamışım. Kendimle değil kedimle aram nasıl diye düşündüm diyor. Çok seviyorum kendimi abi. Eyvallah canım kardeşim. Kronlayıp öpesim geliyor demiş ya. Kurban olduğum. Bu aralar kendimle aram nasıl mı? Kaçıyorum kendimden. Her şeyden uzak duruyorum. Susuyorum işte ne bileyim diye gelen başka bir mesaj var. Bak yanlış anlamışlar ya. Gençlik kedinizle aranız nasıl diye sormuyorum. Kendinizle aranız nasıl diye soruyorum ya. Buyur kucağında kedi fotoğrafı yollamış Rıdvan. Harika ötesi derim. Kuş gibi hafif ve huzurlu. Eyvallah. Kendimle aram çok iyi abi. Fakat bazı insanlarla benim aram kötü diyor. Eyvallah. Çevremi rahatsız edecek kadar iyi bir kendimle aram. Güzel. Bak ne güzel abi. Buyur. Sorduk kendinizle aranız nasıl diye. Yorum yapıp polemiğe girmek istemiyorum kendisiyle. Duyar. Epeydir kendi kabıma çekildim. O yüzden çok da yüz göz olmuyorum onunla. Eyvallah kurban oldum. Kendimle aram yok. Birbirimizden habersiz yaşıyoruz diyor. Şiddetli geçimsizlik hali demiş ya. Kendimle aram bu. Allah bana sabır versin. Hakikaten Allah bana sabır versin diye gelen başka bir mesaj var. Bakalım. 4-5 aydır etrafındaki asalak sürüsüne tekmeyi vurdum. Şimdi kaliteli tek başıma zaman geçiriyorum. Kendimden memnunum abi. İyi güzel. Kendimi hiç sevmiyorum. Üzgün sürat. Allah Allah. Olur mu öyle şey ya gençlik? Kendimle sorun yok da başkalarıyla sıkıntı var patron. Eyvallah kurban oldum. Kendinle sıkıntın olmasın da gerisi önemli değil. Hallolur. Tabii canım. Buyur bak ne kadar güzel. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Tü maşallah nazar değmez inşallah demiş ya. Nasıl olsun kendimle alıp veremiyorum işte. Bu aralar eşitler arasında sonuncuyum tamam. Bugün barıştık abi kendimle demiş. İyi güzel canım kardeşim. Kendi peşimi bile bıraktım ben patron ne diyorsun sen diye gelen bir mesaj var. Kendinizle aranız nasıl diye sordum. Bak diyor ki kendisine sormak lazım abi.

0: nasıl diye sordum. Ne haber lan diyorum. Git başkasıyla eğlen diyor. Kendimle aram kötü. Sevgili dinleyenler, malumunuz yayla ne atılır ok atılır demiş ki ok gibi. Boşanamayan çiftler gibiyiz. Ortada çocuklarımız da var. Eyvallah, kurban olduğum. İşte idare eder diyenler de var. Günün sorusunu muhtemelen anlamışsınızdır. Gayet açık, gayet net zaten. Kendinizle bu aralar aranız nasıl, kurban olduğum? 0530 071 43 55.
1: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
2: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
3: Arif Güven Showtime.
4: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim.
5: İyi ki varsın.
6: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
7: Alo, Spiye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
8: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
3: Arif Güven Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime radyonuzda. Mesajlar. Peki bakalım o zaman şöyle. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Arif selamlar, mutlu yayınlar. Kendimle aram bu aralar gayet iyi. Sadece akşamları birinci sınıfa giden kızımın derslerinden dolayı biraz bozuluyor. Malumunuz. Elalar, laleler. El ele. Eyvallah. Gerisini sen düşün. Şerifeciğim çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kendim erkenden kalkıyorum ama ben uyumak istiyorum. Kemal'im bari bana bugün bunu söyleme ya. Vallahi söylüyorum. Sevgili dinleyenler şöyle söyleyeyim. Vallahi şu performansla ilgili şimdi bir sürü şey yazmışsınız ama. Çiçeğim. 5'te uyandım. Sabaha karşı evet 5'te uyandım. 3'te yattığımı hiç söylemeyeyim bile yani. Hatta 3 bile değildi. 3 küsürde böyle bir story de attım yani. Yavrum evde köpek bile ne zaman yatılacağını, ne zaman kalkılacağını biliyor. Ben hala tutturamadım şu işi ya. Ki anlattım yani gecenin 3'ünde gelen bir telefonla uyandım. Arada bir nefes alıyor, o bana yetiyor. Bazen küsüyoruz çünkü hiç aşık olmuyor paşam. Ay kırmır olurum ya. Lapa lapa kar yağarken güneş açmış, erimiş gibi hissediyorum bu ara kendimi. Kendinizle aranız nasıl? Günün sorusu budur. Bakayım. İşte idare eder patron. Eyvallah kurban olduğum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Artık bu saatten sonra günün konusuyla ilgili mesaj yollamayınız. Çünkü vallahi söylüyorum. Hani yetmeyecek. Zaman yetmeyecek abi. Bazen iyi bazen kötü abi. Eyvallah canım kardeşim. Bu aralar mesafeliyiz kendisiyle diye gelen bir mesaj var. Kendinizle aranız nasıl? Sağlığına duacıyız kendisinin diye. Orta şekerliden hallice demiş. Eyvallah kurban olduğum. Maşallah var. Keyifler gıcır bu ara. İyi ne güzel ya. Bugüne kadar iyiydi. 12 senedir konuştuğum, görüştüğüm babam... Canım kardeşim. Allah acil şifalar versin. Öyle söyleyelim. Bu aralar bayağı iyi anlaşıyoruz kendisiyle. Keyifler maşallah bir daha gelmiş. Hiç iyi değil abi. Ne oldu oğlum? Buyur. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Ruslar ve Masar gibiyiz. Yağmura muhtaç. Berbat öyle ki hiç bu kadar tahammülsüz olmamıştık kendisine diyor. Hep bir beklenti içerisindeyim. Barışacağız yakında çünkü ben bana kendim için lazımım. Güzel tamam ne güzel işte. Hiç olmadığım kadar uzağım abi. Az önce spordan geldim. Sokakta yolumu bekleyen bir... Bunu geçelim çiçeğim. Teşekkürler. Kendimle aram gerçekten iyi. Domuz gibi izlemiş ya. Bu arada şeye de çok gülmüşler. Onunla ilgili gülücük geldi. Dedim tövbe yarabbim tövbe. Hakikaten söylüyorum. Hani artık resmi olarak bekarım gençlik. Evraklara yazılsın yani. Dedim biri bana büyü mü yaptırdı? Benim farkım olmadan bana tövbe yarabbim. Eşek dilimi yedirdiler. Evime geldiler domuz yağı mı sürdüler? Ne yaptılar yani? Şimdi kendimle aram gerçekten iyi. Domuz gibi izleyince böyle bir mesaj vardı es geçmiştik. Biz birbirimizi pek haz etmeyiz diye gelen mesaj vardı ya. Uzun zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştı. Güzel. Söz dinleyen bir kendime sahibim. Başına buyruk laftan anlamaz öyle hoş biri demiş. Söz dinlemeyen özür dilerim yanlış okumuşum. Artık mesaj yollamayınız. Elimizdekiler yeterli. Çok seviyorum ve eğleniyoruz. Güzel. İyileşiyoruz bu aralar kendimle. Buzlar eriyor gibi. Hadi inşallah öyle olsun. Bu aralar pek bir devresi. Bakalım diyor hayırlısı. Eyvallah kurban olduğum. Anlaşamıyoruz abi. Süper diyenler var. Hiç görüşmüyoruz ki diyen var. Bir de bak buyur. Günün konusu neydi abi diye soranlar var. Artık abi yani yollamayın diyoruz. Konuyla ilgili artık mesaj yollamayın yeterli çünkü. Karma karışık. Önce temize çekip sonra yeni bir sayfaya geçeceğim galiba. Eyvallah güzel. Kendinizle aranız nasıl dedim. Gerginiz. Azarladım geçen gün diyor. Hayatı çok ciddi almak beni yoruyor. Dost yok. Yakın yok. Helak olup gidecek koca ömür. Evet ya. Bak bu da güzelmiş ya. Kendinizle aranız nasıl dedim. Ömer yollamış. Kötü. Yatakları bile ayırdık. Yatakları bile ayırdık ne ya. Güzelmiş. Bazen kızıyorum bazen seviyorum. Fena çocuk değil. Eyvallah. Kendinizle aranız nasıl? Göz göze gelmekten, halini hatırını sormaktan kaçınıyorum. Tanısam çok severmişim galiba ama diyor. Hiç kendisiyle muhatap bile olmuyorum. Eyvallah. Aynı odada bile bulunmuyoruz abi. Eyvallah çiçeğim. Bu aralar biraz limoni gibiyiz ama yakında toplarız diye düşünüyorum. Güzel. Şimdi dediğimiz gibi bir parti daha mı? Mecbur bakacağız abi. Çünkü bir dünya mesajımız var. Kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, Çanlarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
3: Arif'in 334 Mehmet abimden hasret bitti. İşbaşı yaptık. Öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
4: Konuları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın. İyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar. Yine İsrail'den.
6: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
0: Arif Güven Showtime.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi

masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Vallahi son partim olacak bilmiyorum ama şöyle bir bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. İnşallah iyiyizdir abi, ben de bilmiyorum demiş. Günün konusunu bilmeyen arkadaşlara, dostlara hemen hatırlatmış olalım. Bu aralar kendinizle aranız nasıl diye sorduk dostlarımıza. Bunun cevabını almaya çalışıyoruz. Mesafeliyiz malum. Yüz vermeye gelmez böyle tiplere demiş ya. Tövbe yarabbim, tövbe. Çatışma içerisindeyiz abi. En son tapıyordum kendisine. Şu anda işler değişti niyeyse demiş. Eyvallah kurban olduğum. Kendinizle aranız nasıl? Sırf birbirimizi kırmayalım diye muhatap bile olmamayı tercih ediyoruz. Güzel. Çok denk gelmemeye çalışıyoruz diyenler de var ya. Burnundan kıl aldırmıyor ki. Bir havalar, bir şekiller. Kötüyüz demiş. Bir iyi bir kötü idare ediyoruz abi. İyi, güzel. Kendimle aram bu aralar ne mutlu iyi, sadece biraz fazla kafayı taktığı zaman beni de üzüyor demiş. Normalde çok iyiyiz ama bugün bedenim ruhumdan ayrı geziyor sanki, eyvallah. Kendimle aram çok iyi de çevremiz kötü abi, eyvallah canım kardeşim. Buyur. Kendinizle aranız nasıl dedim. Evlat olsa sevilmez diye gelen mesaj var ya. Görüşmeyelim diye uyuyor gibi yapıyorum o derece demiş. Baba süpersiniz vallahi mesajlar. Keşke kendimi karşıma alıp da sağlam bir yumruk atabilsem. İyiyiz şükür bu ara, takılıyoruz. Tamam. Seviyorum lan diye gelen başka bir mesaj var. Birbirimize yük gibiyiz ama teselliden de geri durmuyoruz. Tamam, ne güzel. Bir dargın bir barışığız abi. Merhaba merhaba, gerisi diyor laballik. Olması gerektiği gibi mükemmeliz. İşte bak böyle olması gerekiyor. Kendimle aram nasıl mı? Söyle ona, gözüme gözükmesin demiş ya. Görüşmüyoruz bakalım. Savaş halindeyiz. Mantıklı olmaya çalışırken duygularım duygulu olmaya çalışıyor. Eyvallah. Bu ne, dur bakayım. Zannediyorum ki kutup ayısı hep iyi. Kutup ne? Ayısı hiç kırılmaz. Kutup ayısı hiç nasılsın deseler bir... Ne? Yani konu ne? Çiçeğim. Kafası güzelmiş gibi yazmış zaten yani. Şu sıralar çok iyiyiz, kabullendik her halimize, mis gibi geçiniyoruz demiş. İyi, güzel abi. Kendinizle barışık olun gençlik. Çok çalkantılı, tamam. İçim ansiklopedi, dışım lokum gibi. Eyvallah. Konuşmuyoruz. Bir ince darıldık kendisiyle. Bir ince darıldık kendisiyle. Kendimden ne kadar kaçabilirsem yaşamaya o kadar devam edebiliyorum. Güzel. Severim, iyi adamdır diye gelen bir başkaları. Kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum, artık yollamayınız çünkü yani çok fazla mesaj var ya. Kendimle göz göze gelmekten kaçınıyorum. Zira bazı hasarlar gözlerden de okunuyor. Güzel. Bir de uzun uzun içini dökenler var. Gençlik yapmayınız. Yarından itibaren yüksek şurayı topluyoruz. Toplanın sizi nasıl yatıracağız? Vallahi. Seviyorum demiş yani. Nihayetinde tamam, çok uzatmışsın ama seviyormuşsun yani. Karşılıklı iki ucunu birbirine bağlayan eski hali kalmamış tahta köprü gibiyiz abi. Her an çökebiliriz diyor. Eyvallah kurban oldum. Kendimle aram nasıl mı? Aram yok ki benim demiş ya. Kendimi yıllardır çok özlüyorum. Farkında olup bile... Çok uzun olmuş Tuğba'cığım. Teşekkür ediyorum canım kardeşim. Oy oy oy. Kurban olduklarım. Artık gerçekten söylüyorum yani. Yollamayınız. Elimizdekilerden bir parti daha çıkacakmış gibi duruyor. Kendimle aram nasıl mı? En heyecanlı yerinde film kopmuş gibi abi. Tövbe yarabbim. Kendisine küfür edenler de var. Çok özür diliyorum ama yani... Onun ben ta diye başlayalım. Bu ne, dur bakayım. Kendimi çok seviyorum mesajları da var. Güzel, bakalım. Canım kendim. Oğlum canım kendim değil, canım kedim yazmış ya. Sevgili dinleyen, kurban olduğum. Kendinizle aranız nasıl? Kedinizle aranız nasıl diye bir konu olur mu Allah aşkına yani? Şu sıralar yaptığı hareketlere bakarsam saygım yok gibi. 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum. Bu aralar çok muhatap olmuyoruz ya bu var. Merhaba merhaba. Bu aralar böyleyiz kendisiyle demiş ya. Şimdi kurban olduklarım, verilmesi gereken bir acil durumumuz var. Ara var. Aradan sonra buradayız. Bakacağız. Bir parti daha bakacağız da bu sanki yarına da sarkacakmış gibi geliyor. Şu anda hala okumadığımız 78 tane mesaj var. Ayrılmayın. Geleceğim.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: bari son parti şöyle mesajlara bakalım. Bakalım arkadaşlarımızın kendileriyle araları nasılmış bunu sormuştuk dostlarımıza. Oldukça kötü her anlamda. Düzelirsiniz inşallah ne diyelim. Başkaları aramıza girmese güzel olacak abi. Sokmayın o zaman canım kardeşim. Zordayım. Kendi kendim yemekten yoruldum abi. Yeme oğlum kendini bu kadar ya. 3 günlük dünya canım kardeşim. Hep söylüyoruz. Sonumuz da donumuz da pamuk gençlik ya. Gerçi artık pamuk da yok. Silikon var abi. Baya iyi anlaşıyoruz. Hayırdır ne oldu? Diye bana sormuşlar ya. Yok günün konusu bu. Aşık değiliz ama birbirimizden asla da vazgeçmiyoruz. Tamam öyle olsun işte. Çoğunlukla iyi. Arada bir kavga ediyoruz ama diyor olsun. Tanışmıyormuşuz meğerse. Sen sorunca düşündüm abi. Eyvallah kurban oldum. Memleketin normalleriyle aram iyi değil bu aralar. Geçirip gidiyoruz işte eşek sıpasıyla diye gelen. Canım ben gamzelerimden öperim demiş. Aramızda en az 200 kilometre mesafe var abi. Ne diyorsun ya? Bu aralar kendinizle barışık mısınız? Aranız nasıldır? Bunu soruyoruz dostlarımıza. Süper, her zaman da böyleydi. Anlayışlı, kendimle barışık ve pozitif bir insanım. Yakışır, böyle olsun. Hiç sevmiyorum açıkçası diye gelen bir mesaj var. Harika diyebilirim. Belki de mutluluğumun kaynağı kendimim diyor. Ne güzel. Hiç iyi değil. Hala geçerli sevgiyi ve değeri kendisine vermiyor. Evet ya, söyledim. Sen seni sevmezsen seni kimse sevmez canım kardeşim. Çok barışık. Sadece kilo veremiyorum bu aralar. Ona biraz kafam bozuk demiş ya. Olur sağlık yerinde olsun. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Dün biraz papazlık da bugün düzeldik. Papaz ne ya? Bu ara çok iyi abi. Acayip seviyorum kendimi. Ne güzel. Baya düzgün kaliteli iyi bir adam oldum diyor ya. Aferin oğluma. Aferin çocuğuma. Sürekli kandırıp duruyor beni. Bu aralar aramız hiç iyi değil. Eyvallah geçelim. Kendimi döveyim diye gelen bir haber var ya. Çok seviyorum kendimi. O yüzden de çok özürüyorum ama inanamıyorum. Toparlıyoruz. Dediğimiz gibi bitiriyoruz artık. Yeni tanışıyoruz ama seviyorum keratayı. Güzel. 38 yaşındayım. Hala çocuğumla ben. Hayallerim var. Bir de hayal kırıklıklarım. Buyur Rıfat yollamış. Kendinizle aranız nasıl dedim. Bak cevaba bak. Bazen ne biçim adamsın sen deyip yüzüne tüküresim geliyor abi. Farkımın farkındayım. Güzel. 10 üzerinden 7. İyi. Bu da iyi. Anlaşamıyoruz. Kafamın içi susmuyor abi. Bedenim bağımsız gibi. Mutsuz göründüğümü söylüyor eş, dost, çevre. Ben de öyle hissediyorum. İyi hissetmek, iyi olmak nasıldı diyorum. Cevap alamıyorum. Bilmem ona sormak lazım diyenler de var. Eskisinden çok daha iyiyiz. Yerim kendimi. Keyifli çocuğum ben abi. Eyvallah canım kardeşim. Kendime özür borçluyum. Tamam. Uy. Kendimle çok barışıyım. Beni benden başka anlayan ve değer veren yok abi. Kurban oluyorum. Buyur. İzmir'in havası gibi. 2 durgun olsa 5 gün fırtınalı. Düzelirsiniz inşallah. Ne diyeyim kurban oluyorum. Karşıma aldım şu anda kadeh tokuşturuyoruz demiş ya. O derece kafamız bozuk abi. Biraz gimoniyiz. Ya o gidecek ya ben kalacağım. Bak buyur. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Bıraksalar 1 kaşık suda boğarım kendisini. Yapamadıklarım yapmam gerekenler ama kendime güvenemiyorum. Eyvallah. İdare ediyoruz. Mehter takımı gibi 2 ileri bir geri demiş. Bu aralar parçalı bulutlu izleyenler de var. Kendimle aramız baya iyi de keyifle aramız kötü. Tamam güzel. Başkasına aşık olan bir şekilde evlenmek zorunda kalan bir çift gibiyiz abi. Anlaşamıyoruz. Bilemeyeceğim çiçeğim. Düzelirsiniz inşallah. İyidir şükürler olsun diye gelen bir mesaj var. Bu nasıl soru? Düşününce acayip oldum demiş ya. Yo gayet normal. Hani kendine barışık olma durumları vardır ya böyle soruyorum. Kendinizle bu aralar nasılsınız? Arif Güven tam yazıyordum sildim. Çünkü ben de kendine değil kedinle aran nasıl diye soruyorsun zannettim. Ya yavrum kediyle aranız nasıl diye soru olur mu yani? Öldürmek için her şeyi yapıyorum ama domuz gibi eşya olacak diyor. Ölmüyor da. Yakında beni öldürecek. Seviyorum, ayağına taş değmesin. Güzel, gençlik. Durum buydu, konu buydu. Şimdi birazdan malumunuz. Babacım F5 mi? F5 yapıyoruz. Helal olsun haberi, cepte mi? Cepte. Bugün çalışmışız dersimize. Evet, birazdan canım kardeşim F5 yapıyoruz. Ve bakacağız. Memlekette ne oluyor? Gezegende ne oluyor? Hepsi kulaklarınızda olacak.
1: Arif abi, iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara? Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Hal halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: Özgüven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir epeş yapacağız. Malumunuz yazıyor haberlerinde neler var neler yok. İnşallah güzel haberler vardır. Bizim de bu program başındayken vermemiz gereken ama vermediğimiz haberler var diye hatırlıyorum ben. Çiçer. Bir onlara da bakalım. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Sağ olun, var olun. Bu nedir bir bakalım. Ben bu görüntüleri gördüm canım kardeşim. Denk geldim işte bilmiyorum. İnterneti takip edenler mutlaka görmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü Bitlis'te iki tane otomobilde arama yapılıyor. Ve kurban olduklarım 29 tane düzensiz göçmen yakalanıyor. Şimdi bir de şimdi hani arabada böyle 29 kişiden bahsediyoruz ya. Büyük böyle kasalı bir şey falan düşünmeyiniz. Yani bildiğin abicim şey Renault Megane mıydı abi? Bildiğin Renault Megane'dan ya. Dedim bu nedir ya? Edinilen bilgiye göre ilçe jandarma komutanlığı ekipleri göçmen kaçaklılarına yönelik Bitlis Baykan Karayolu'nda Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol uygulamasını yapıyorlar. Uygulamada iki otomobilde iki araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen, bak iki tane araba düşün ve iki arabada 29 tane insan var abi. 29 düzensiz göçmen yakalandı. Ben bu lafa da uyuz oluyorum. Düzensiz göçmen. Sonra ne oldu? Üstlerini başlarını düzelttiler, yola devam ettiler. Organizatörlük yaptığı tespit edilen iki araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınırken 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van geri gönderme merkezine teslim edildiği belirtildi. Şimdi görüntüler var, dediğim gibi sakın böyle şey anlamayın. Hani büyük bir araba gibi algılamayın. Araba bildiğin abi bu iki insan, yani iki tane işte araçtan 29 tane vatandaş iniyor. Araba Renault Megane abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Bagajı açıyorlar. Bagajdan baba 4 kişi çıktı ya. Dedim nasıl ya? Canım kardeşim yani şimdi tek başına, bak kendi adıma söyleyeyim. Hani beni tek başıma, hani tek başıma 10 dakika ruhumu teslim edeceğim. Bu arabanın bagajında 4 kişi var abi. Dedim motor kaputuna falan da bakın. 3-5 kişi oradan da çıkabilir yani. Aynen öyle ya. Uygulamada iki otomobilde iki araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Adamlar gayet de düzenli. Çünkü çok da güzel istif olmuşlar yani. Dedim mi abicim bu Afganlar vallahi bilgisayar dosyaları var ya abi. Hani işte WinZip var, RAR var. Onun gibi sıkıştırmışlar resmen ya. Geçelim bu nedir? Polisi çileden çıkarttı. Haydi yatırdınız, kaldırmıyorsunuz. Nedir hikaye? Aksaray'da polisten kaçan alkollü sürücü aracıyla bahçe duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı. Polisin direnme yat diyerek gözaltına almaya çalıştığı sürücü güçlükle yere yatırılırken haydi yattım, tamam yattım, ne oldu dedi. Elleri kelepçelenen sürücü bu kez de haydi yatırdınız, kalkmıyorum, kalkmıyorum diyerek polise zor anlar yaşattı. Eh be yavrum ya, canım kardeşim ya, şu ayılınca ne olacak peki? Hani kafa güzelken diyorsun bir nebze, eyvallah da yani. Velhasıl dur ihtarına uymamışlar. Yine polisin ihbarına uymayan sürücü araçla hızla kaçmaya devam ediyor. Aracın peşinden düşen polis aracın plaka ve istikametini telsizle anons ediyor. Aracın velhasıl sürücü alkollü. Yaşanan kovalamacada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçe duvarına çarpıyor. Şans eseri kasada yaralanan olmazken 39 yaşındaki sürücü Şaban U ve araçta bulunan yeğenleri 25 yaşında 24 yaşında bu iki arkadaşlar da polise zorluk çıkartıyorlar, direniyorlar. Ekiplere zor anlar yaşatan alkollü sürücü yere yatmamakta güçlük çekti. Yani direndi, öyle söyleyelim. Polis ekipleri yat yere, direnme diyerek güçlükle yere yatırdı. Yere yatan sürücü hadi yattım, tamam yattım, ne oldu derken elleri arkadan kelepçelenen sürücü bu kez de polis aracına bindirilmek için kaldırılmak istedi. Ya hikaye böyle gidiyor. Hakikaten söylüyorum, çok sıkıcı yani. Canım kardeşim, burada bizim vermek istediğimiz mesaj şu olsun. Çiçeğim bak, araba kullanırken alkol almayınız. Evet abi. Kaza yaparsanız dökülüyor çünkü yani. Kendinize sakın da böyle bir özgüven abi yüklemeyin. Yani ben çünkü böyle arkadaşlara denk geldim abi. Şimdi yıllardan beri bu masalarda tecrübeli bir kardeşiniz olarak valla diyor ki abi işte aslan sütü diyelim biz hani. Bana diyor dokunmaz, bana diyor dokunmaz. Haline bakıyorsun diyorsun oğlum. Bu sana dokunmuyorsa seni bozan su mu oluyor? Ne oluyor yani? Geçelim. Hangi rakamlara inanacağız? İşsizlik sayısı bir ayda TÜİK'e göre %11.000, İşkur'a göre 200.000 artmış canım kardeşim. Şimdi muhtemelen hani geride bıraktığımız günlerde bu tarz böyle başka bir araştırma vardı ki aslında neye inanacağımız belli. Yani bu da iş olsun diye sorulmuş bir soru gibi geliyor bana. Hangi rakama inanacağız? Bakınız. İşsizlik sayısı bir ayda TÜİK'e göre 11.000, İşkur'a göre 200.000 artmış. Çiçeğim. Giderayak çok da böyle daraltayım istemiyorum sizlere de. Bu ne? Fatih'te 2,5 dakikada 1 milyon liralık soygun. Ve bak dükkanın sahibi diyor ki şöyle bir şey olmuş, anlatalım hikayeyi. İstanbul Fatih'te 4 tane kişi canım kardeşim kuyumcu dükkanına içeri giriyor. Kasayı çalarak kayıplara karışıyor. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi Necip Erdemir demiş ki kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Benim demiş bu konuyu anlatmam 2,5 dakikada daha fazla oluyor, anlatamıyorum yani. Velhasıl adamlar 2,5 dakikada dükkanı soyuyor. Dükkanın sahibi kaza yani bu hırsızlığın nasıl olduğunu anlatırken baya bir zamanını alıyor yani. Vallahi ne diyelim. Kurban olduklarım bu kadar yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapalım artık birazdan var değil mi? Evet var var. Bugün helal olsun haberi var, artık olayı tatlıya bağlayacağız. Bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
2: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
3: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
4: Arif Güven. Showtime.

0: Esküven Showtime.
1: Vay be. Canım kardeşim, bugün de yüzlük tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Hep söylüyoruz, amaç yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmak. Ama bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur tabii ki de, sonuna kadar affola. Sen gerçek kralsın, seviliyorsun. Güzel yayın için teşekkür ederiz, çok keyifliydi. Yayın başında para kazanmak için dedin ya, sonuna kadar helal o para. Teşekkürler gençlik, bazen böyle yolluyorlar. Abi kazandığın para helal olsun diye dedim. Sağ ol kardeşim. Bak program bitsin çatır çatır yiyeceğim şimdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi söylüyorum. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle, saygılarla. 139 Nevzat kardeşim. Kral, yine yaptın krallığını. Teşekkürler gençlik. Güle güle. Adam, eyvallah. Şimdi biz şu helal olsun haberini böyle bir aradan çıkartalım. Malumunuz biliyorsunuz, artık programın finalinde böyle bir helal olsun, böyle bir insanlık ölmemiş haberiyle programı taçlandırmaya çalışıyoruz. Keyifli, güzel, vallahi söylüyorum. Yani ben özellikle bu konuda biliyorsunuz çok hassasım. Nedir hikayemiz? Mardin Bingöl Karayolu'nda doğum yapan eşeği yoldan geçen tır şoförü Münir Tarhan müdahale etmek durumunda kalıyor. Hatta şimdi bir çırpıda bitirmeyelim, yavaş yavaş anlatalım. Canım abimiz, canım kardeşimiz, artık hani yaşını bilmediğim için söylüyorum. Uluslararası tır şoförlüğü yapıyormuş Münir Tarhan. Mersin'den Bingöl yoluna doğru giderken yol kenarında bir eşeğin rahatsızlandığını görüyor. Durup yanındaki iki kişiyle eşeğin yanına gelen Tarhan, hamile hayvanın doğum yapmaya çalıştığını fark ediyor. Bu konuda haklı olarak da abimizin hiçbir tecrübesi yok. Yanındakilerin de yok. Yoldan geçen diğer sürücüleri durdurup onlara ne yapabileceğini soruyor. Bak fedakarlığa bak, güzelliğe bak kurban olduğunda ya. Olumlu yanıt alamayan Tarhan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde veteriner hekim olan akrabasını arıyor. Görüntülü olarak arıyor. Veteriner akrabası görüntülü olarak talimatını veriyor. Canım abim ve yanındaki arkadaşları da talimatları yerine getirerek sıkıntı çeken hayvanın doğum yapmasını sağlıyor. Sadece hikayede çok üzücü bir taraf var ki hani, o da şu: ölü doğum yapan eşek bir süre sonra kendine geldikten sonra ovaya doğru yürüyüp gözden kayboluyor ki müdahale edilmeseydi malumunuz onu da öldürebilirdi. Vallahi ne diyeyim şimdi, bak hani güzellikler burada, yani alkışlar burada, peş peşe gelsin. Bir kere bu abimiz ya bana ne demeden aracını durdurup bir iniyor. Ona böyle bir alkış. İki, durumu görünce çevredekilerden yardım alamayınca gitmeyip orada kalmaya devam edip veteriner arkadaşını, hekimi arıyor. Buna da bir alkış. Çünkü basıp da gidebilirdi yani. Baktığı abi kimse bilmiyor. Onun yardımıyla bir şekilde doğumun yapmasını sağlıyor. Ona da bir alkış. Ama genel anlamda hikayede buram buram canım kardeşim, abimizin insanlığına, merhametine, vicdanına kocaman bir alkış. Ne diyeyim, hep söylüyorum. Böyle güzel insanlar için iyi ki varsınız. Allah'ım sayımızı arttırsın abi. Allah. Çiçeğim, ben artık yavaş yavaş müsaade demem gerekiyor. Çünkü ışıklar yine yanıp yanıp sönüyor. Biliyorsunuz hayat bu. Yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca bir şekilde burada sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok. Artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Patron vermese ben veririm maaşını kral, sorun yok. Ay kurbalıdır, vallahi razı olsun ya. Vallahi söylüyorum. Can çekişen ülkemde hala güzel insanların varlığına şükür. Evet ya. Ne yapacağız sensiz abi ya? Yine yarını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yavrum. Her gece takılan insanlar bile, hani alemciler bile ara sıra başım ağrıyor ya falan yatar. Anlatabiliyor muyum yani? Uzatmayalım. Artık gidelim çünkü çok geç kaldık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3'er

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

sizi nereye çağırırsa çağırsın Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22. Ufuk.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Pusula.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: dansar.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: saatlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık. Bana Işık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Oğuzhan Koç'la yaptık. Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen ardındansa Manifest'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Süperstar Ajda Pekkan da kendilerine eşlik ediyor bu şarkıda. Hileli, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Kiyaz isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise tarzıyla fark yaratan bir ses Mabel Matiz karşılıyor bizi. Umrum Dışı isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Kıyamam isimli düetleri radyonuzda günümüzü renklendiren şarkılardan biri oldu. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle birlikteliğimiz sürüyor. Şimdi ise Türk pop müziğinin beste fabrikatörü diyebileceğimiz bir isim adeta Serdar Ortaç burada. Yorum Yok isimli şarkısıyla.

Yakın zaman içerisinde bizlerle buluşturduğu hit şarkısıyla Gülşen'i dinledik. İtaat Yok radyonuzda günümüze keyif katan melodilerden biriydi. Hemen ardından yine yüksek tempoda devam edelim, bu kez Aydilge ile birlikte. Hayat Şaşırtır radyonuzda sizlerle.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Demet Akalın ve Sefo ortaklığından dinledik. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi Yerinde Dur radyonuzda sizlerleydi. Ardındansa Murat Boz'la devam ediyoruz. Biraz geçmişe gideceğiz şimdi. Geri Dönüş Olsa isimli çalışması radyonuzda sizler.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı'dan dinledik. İnsan Sevmez Mi isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluşan isimde hemen ardından Sayın Yenisi ile Hadise burada Ara Beni isimli şarkısını seslendirdi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indiriminde var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Sen dinledik. Üzerinden zaman geçse de bu şarkının zaman zaman listelerimizde de yer veriyoruz. Sizler tarafından da çok seviliyor. As Bayrakları isimli hareketli hit şarkısıyla enerjimizi de oldukça yukarı taşıdı sanatçı. Sonrasında ise güncel bir çalışmayla devam edelim. Derya Uluğ'dan dinleyeceğiz. Şımarık, radyonuzda sizlerle.

Blok 3 kulaklarınızdaydı. Sebebi Yar isimli şarkısıyla dinledik kendisini. Harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte. Radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Müzik yolculuğumuza ise şimdi Tantaşçı'nın güçlü yorumuyla devam edelim. Gidişat radyonuzda sizler.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Megastar Tarkan'la birlikte geçmişe yolculuk yaptık ve unutulmaz hit şarkılarından birini sizlerle buluşturduğum Ölürüm Sana radyonuzda kulaklarınıza ulaşan çalışmaydı. Hemen sonrasında yeniden günümüze dönüyoruz. Bu kez genç isim Güneş karşılıyor bizi. Haydi Gel Benimle Ol isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

Güçlü sesiyle Sıla'yı konuk ettik radyonuzda. Boş Yere isimli çalışmasıyla kulaklarınıza ulaştı sanatçı. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle beraberliğimiz sürerken şimdi ise Elif Buse Doğan karşılıyor bizi. Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı çok da sevilen hit şarkısı Yangın Yeri ile radyonuzda.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Mebrube'den dinledik. Değilim isimli çalışması radyonuzda günümüze keyif katanlardan biri oldu. Ritmimizi bozmuyor ve Atiye ile devam ediyoruz. Şimdi ise düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan hit şarkısı Aşkistan'la radyonuzda sizlerle o da.

ve Yakın Mesafe isimli şarkısı radyonuzda kulaklarınıza ulaştı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Bora Duran'dan Sana Doğru isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
6: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hayatın ritmi başlıyor. Herkese güzel bir gün diliyorum. Bu güzel salonun iki saatini birlikte paylaşmaya başlıyoruz. Gündemden uzaklaşacağız. Yine en sevdiğiniz şarkılarla, günün keyifli haberleriyle bugün de hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Günden, yaşadığınız zamandan, andan keyif almak istiyorsanız eğer radyonuz açık olsun. Yanı başınızdaki radyoda salıyı keyiflendirecek hayatın ritmi başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başına hoş geldiniz diyelim o halde.

0: Haftanın ikinci iş ve okul günü, salı günündeyiz. Peki çocuklar okula alışabildi mi? Veliler yalnız kalmaya alışabildi mi? Anneler, babalar çocukları okula göndermeye alışabildi mi? Güzel bir salı günündeyiz. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir bakalım. Program boyunca mesela uykunun faydalarından bahsedeceğiz. Bugünlerde Alzheimer'dan, demanstan çok fazla bahsediyorlar. Biz de bahsedelim istedik. Unutkanlıklardan bahsedeceğiz. Öz bakımdan bahsedeceğiz. Evliliğin en mutlu ve en zor yıllarını belirlemişler. Bakalım hangi yıllarda bizi zorlayacak evlilik atlatabilirsek devam edebileceğiz. Yine 2026 sonbahar kış modasının gözde parçalarından bahsedeceğiz. Bugün yine hayatın ritmi dopdolu dedik. Devam edelim o halde hayatın ritmini yakalamaya.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Yepyeni bir gün daha başladı. Mis gibi pırıl pırıl harika bir gün olacak. Yine evrene olumlu mesajlar gönderiyoruz ama yataktan kalktığınız vakit yatak çarşafınız, yastığınız o olumlu mesajlar için size izin veriyor mu? Şöyle ki yatak çarşaflarınızı ne sıklıkla değiştirdiğinizi soracağım. Çünkü temiz çarşaf kokusunun ya da temiz çarşafın insanı mutlu hissettirdiğini biliyoruz. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan. Zira çarşaflarınız ne kadar temizse o kadar sağlıklı olduğunuzu söylüyorlar. Peki ne sıklıkla yıkanmalı? Bunun bilimsel bir açıklamasını yapmışlar. Uykunuzun ve dahi vücudunuzun hijyenik olabilmesi için en fazla haftada bir değiştirmek, yıkamak gerektiğini söylüyorlar. Ha daha sık değiştirirsiniz, orası size kalmış ama bir haftayı geçtikten sonra hijyen koşullarını aşmış oluyorsunuz, haberiniz olsun. Bu yüzden bugün de güne uyanırken sağlıkla başlamak istiyorsanız güne eğer, her gün sağlıkla başlamak istiyorsanız en fazla yatak çarşaflarınızı bir hafta kullanmanız gerekir diyorlar. Ha değişim sıklığı size kalmış tabii ki ama bir haftayı geçen yatak çarşaflarının hem uyku hijyeni hem de vücut hijyeni açısından çok da sağlıklı olmadığı görüşünde bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, haberiniz olsun.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: son yıllarda unutkanlığın nedenli fazla olduğunu fark etmeye başladık. Neden? Çünkü gerektiği kadar beynimizi kullanmıyoruz. Yani işletmek, çalıştırmak, kullanmak, siz ne derseniz artık, sürekli zihninizi harekete geçirmenin daha sağlıklı bir zihne sahip olmak için önemli bir adım olduğunu söylüyorlar. Egzersiz yapacağız, sağlıklı besleneceğiz ama aynı zamanda zihnimizi de çalıştıracağız. Mesela doğum günlerini ezbere bilenler, telefon numaralarını ezbere bilenler, özel günleri ezbere bilenlerin zihninin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Yani ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlü bir hafızaya sahip oluyorsunuz. Özellikle sevgili hanımlar, sizin için önemli. Her yeni şarkıyı ezberlemeye çalışın. Mesela yeni bir dil öğrenmeye çalışın zihninizi geliştirmek için. Çünkü toplumun genelini etkileyen pek çok hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğü söyleniyor. Alzheimer da bunlardan bir tanesi. Yapılan araştırmalar, stres altındaki beynin Alzheimer'a daha hızlı yakalandığını ve kadınların strese daha yatkın olduğunu ve dahi bu bağlamda kadınların Alzheimer'a yatkınlığının daha fazla olduğunu söylüyorlar bu yüzden. Hanımlar beyler diyeyim ben yine, ama sevgili hanımlar, siz zihninizi daha fazla çalıştırın ki demans, Alzheimer gibi rahatsızlıklardan daha uzak kalmaya bakın. Stresin kadın ve erkek beyni üzerinde farklı etkiler yarattığını söyleyen bu araştırmada kadınların stresten zihnen daha fazla etkilendiğini söylüyorlar, haberiniz olsun. O halde radyonuzun sesini biraz daha açın. Bugün de stresi sizden uzaklaştırıyoruz çok sevdiğiniz şarkılarla.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Verelim el ele, bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Uykunuzu aldınız mı? Sabah uyanabilmek için en önemli etken uykuyu alabilmek. Hani sabah uyanamamaktan şikayet ediyoruz ya, güne başlayamamaktan, zor uyanmaktan. İşte eğer uykunuzu almazsanız sabah uyanamazsınız. Bu bir gerçek, kabul etmek lazım. Öyle 3-4 saat uyuyup da sabah erkenden zinde kalkıp işe gitmeyi beklemeyeceksiniz. En az 6 saat uyumanız lazım. Hatta 8 saat bana anca yetiyor mesela. Yani her beden için, her vücut için farklı uyku saatleri olsa da yetişkinlerin en az 6 saat uyuması gerektiğini söylüyorlar. Eğer 6 saatten az uyuyorsanız sadece uykusuzluk çekmiyorsunuz, sadece yorgun hissetmiyorsunuz, sadece sabah zor uyanmıyorsunuz, aynı zamanda kalp ve damar sağlığı da olumsuz etkileniyor diyor uzmanlar. Özellikle gece tansiyon düşüşünün yeterince gerçekleşmemesi yüksek tansiyon riskini artırıyor. Yani uykusuzluk diyoruz, uyuyamıyorum diyoruz veya bir film için, bir dizi için, bir oyun için gece uykusuz kalıyoruz ya, işte sonrası bizim çok da tahmin edemediğimiz olumsuz sonuçlar getiriyor. En az 6 saat uyuyacaksınız gece, sabah daha zinde uyanabilmek için mesela bana 8 saat anca yetiyor. Siz kendi bedeninize göre uyku saatlerinizi ayarlayın ki sabahları daha zinde uyanabilirsiniz.

Şimdi unutkanlıktan bahsettik. Kadınların Alzheimer'a, demansa daha fazla yakalanma riski olduğundan bahsettik. Duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım. Kadınlar Alzheimer'a yakalanma riski açısından erkeklerden çok daha fazla risk altında. Çünkü kadınların beyni stresi daha fazla algılıyor, daha olumsuz algılıyor. Fakat şimdilerde kadın erkek fark etmeksizin gençlerde de demans yayılmaya başlanmış. Dijital demans, unutkanlık ve hafıza kaybını tetikliyor diyorlar. Peki nedir bu dijital demans? Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte genç nesli tehdit eden bir tehlike aslında. Aşırı akıllı telefon ve ekran kullanımı sebebiyle dikkat dağınıklığı ve unutkanlık şikayetleri tavan yapmaya başlarken uzmanlar buna dijital demans diyorlar. Yani genç yaşta beyin fonksiyonları geriliyor. İşte düşünmediğimiz için, beynimizi çok kullanmadığımız için, hatta o sürekli kaydırdığınız ekran için, videolar için, reels'ler için, işte ne diyorsanız siz ona, sürekli ekran kaydırdığınız için zihniniz yavaşlıyor. Algınızı kaybediyorsunuz. Düşünme yeteneğinizi kaybediyorsunuz. Genç yaşta hafıza kaybı oluşmaya başlıyor. Dijital demans tehlikeli hale gelmeye başlamış gençler özellikle. Ne olur telefondan biraz daha uzaklaşın. Biraz daha zihninizi çalıştıracak aktivitelerde bulunun. Mesela sevdiğiniz şarkıyı ezberleyin. Hep aynı şeyi söylüyorum ama yeni bir şey ezberlemenin zihni geliştirdiğini söylüyorlar. Açın radyonuzu, en sevdiğiniz şarkıları dinleyin, ezberleyin çok sevdiğiniz şarkıları, yeni bir dil öğrenin. Hani eskiden diyorlardı ya, bulmaca çözün, el işi yapın, örgü örün, ne bileyim makrome yapın. Yani sonuç olarak mutlaka ama mutlaka o zihninizi çalıştırın. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

sevdiklerinizle bir araya geldiniz, görüştünüz, güzel tatlı sohbetler, böyle zamanın nasıl geçtiğini, aktığını anlamadığınız zamanlar, anılar biriktirdiniz, yaşadınız. Ayrılırken diyorsunuz ki kendine iyi bak. Peki kendimize gerçekten iyi bakıyor muyuz? Yani elimize aynayı alıp da bakmaktan bahsetmiyorum. Öz bakımdan bahsediyorum. Öz bakım demek sadece fiziksel görüntünüzün iyi olması demek değil. Kendine iyi bak demek aslında o kadar kapsamlı bir temenni ki sevdiklerimiz için. Kendinize gerçekten iyi bakmanız gerekiyor hanımlar beyler. Böyle zaman zaman sessiz bir ortamda kalmak, zihninizi dinlendirmek, stresten uzak kalmak da kendine bakmaktır. Sevdiği şeyleri yapmak, sevdiği etkinliklerde bulunmak da kendine iyi bakmaktır. Oturup sevdiği bir diziyi izlemek mesela ya da sevdiği yemeği yapıp yemek, gidip tek başına bir yerlerde kitap kahve keyfi yapmak da kendine iyi bakmaktır. O kadar kapsamlı ki kendine iyi bakmak. Bu yüzden sevdiklerimizle ayrılırken kendine iyi bak diyoruz. Onlar iyi olsunlar, mutlu olsunlar, sağlıklı olsunlar diye. Kendine iyi bak deyince sadece cildinizi temizlemek anlamayın. Kendinize iyi bakmayı ya da öz bakımı. Kendinize gerçekten iyi bakın. Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Son yıllarda evlenenlerin sayısı boşananların sayısından daha aşağıda kalmaya başladı. Neden peki? Tabii hiç kimse boşanmak için evlenmiyor. Fakat bazı beklentiler, bazı anlaşmazlıklar, ikili ilişkilerdeki tatminsizlikler sebebiyle boşanmalar arttı. Gerçekten ömrünüzü paylaşacağınız insanla karşılıklı fedakarlık yapmanız gerekiyor. Peki evlilik nedir? Birlikte mutlu olabilmek de mutsuzluğu da paylaşabilmek de önemlidir evlilikte aslında. Evlilikteki en mutlu anlar, ki evlilik her zaman böyle çok mutlu, toz pembe devam edecek bir birliktelik değil. Ailenizle de zaman zaman tartışabiliyorsunuz ama orta yolu buluyorsunuz. İşte hep orta yolu bulabilmektir birlikte, karşılıklı, tek taraflı değil tabii ki. Evliliğin en mutlu ve en zor yılları belirlenmiş. Şimdiki ilk bir sene cicim ayları derlerdi eskiler. Belki bilirsiniz, evlilikte cicim ayları vardı bizim zamanımızda. Şimdi var mı şimdiki evliliklerde bilmiyorum. Bizim zamanımızda o cicim ayları böyle ilk bir sene çok tatlı geçiyordu. İlk birkaç ay çok güzel. Sonra zorlaşıyordu. Bakalım evlilikteki en mutlu ve en zor yıllar hangileriymiş? Böyle bir aşama aşama geçmek gerekiyor birlikte kalabilmek için o zor zamanları.

0: Aşkın sadece 3 yıl sürdüğü şeklinde bir görüş var. İşte bu yüzden ilk 3 yıl evliliğin en mutlu yılları olarak belirlenmiş. 3. yıl evliliğin en mutlu dönemi. Fakat problemler bundan sonra başlıyor. 5. yıla kadar gerçek problemler ortaya çıkabiliyor ve 5. yıl evliliğin en zor yılı kabul ediliyor. Bir çift 5 yıl boyunca birlikte kaldıysa, o 5. yılı atlattıysa eğer, tamam artık kurtuldunuz demektir. Değil. Uzmanlar bir 2 yıl sonra evliliğin 7. yılında da karmaşık sıkıntılar yaşayabileceğinizi söylüyorlar. Yani o 5. ve 7. yılı atlattıktan sonra evliliğiniz daimi olabilir diyorlar. Bu tabii ki uzman görüşü. Kişiye göre, insanlara göre, hayat şartlarına göre değişebiliyor. Kimse ayrılmak için evlenmiyor. Ama siz o zor zamanları, o atlatılması gereken zamanları geçirdiğinizde mutluca devam edebilirsiniz evliliğinize diyorlar. O zaman bir yastıkta nice mutlu yıllara diyelim biz de. O 3'ü, 5'i, 7'yi atlatmış olanlara.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

müzik dünyasının önemli seslerinden, beste fabrikatörlerinden sevgili Fettah Can. Uzun zamandır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları nihayet tek bir çatı altında topladığı haberiniz olsun. 30. sanat yılını kutlayan sanatçının Senfonik Live projesi 10 şarkılık bir albüm olarak tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Duymayanlar varsa hatırlatmış olayım. Kayıtların tamamını Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren konserlerden alıyor. Elimizdeki albüm stüdyoda yeniden kurulmuş bir düzenleme değil diyor. Canlı atmosferin kendisi diye ekliyor sevgili Fettah Can. Çok sevilen şarkılarını Senfonik Live projesiyle 10 şarkılık bir albüm olarak sunuyor hayranlarına. Hatırlatmış olalım, biz de dinlemek isterseniz tabii ki. Hayatın ritminde çok sevdiğiniz sesleri konuk ediyoruz. Yeter ki radyonuz açık olsun.

2026 sonbahar kış sezonunu konuşuyoruz ama süet parçalardan konuşmadık değil mi? Bu senenin trend parçalarından biri de süet kumaşlar. Süet ceketler, montlar, etekler, yelekler, çantalar, botlar her yerdeler. Neyse iyi ki geçen sene iki tane almışım, kârdayım. Bazen böyle öngörüşlü olmak lazım. Bu sezonun trendi süet hanımlar beyler. Zamansız ve klasik ceketler, feminen ve güçlü etekler. Günlük şıklık için pantolon da kullanabilirsiniz süet yakışıyorsa eğer. Ama botlar, çantalar, ayakkabılar her daim öne çıkacaklar. Renk uyumu ve katmanlar da önemli. Çünkü süet parçaları kombinlerken renk uyumuna dikkat etmek lazım. Toprak tonlarını süetin doğallığını öne çıkartırken siyah ve gri süet parçalarda daha modern bir görünüm kazandırıyor. Haberiniz olsun. 2026 sonbahar ve kış sezonunun trendleri arasında süet de var sonra söylemedi demeyin.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
0: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Zihnimizi sürekli çalıştırmamız gerektiğinden bahsettik. Özellikle kadınların Alzheimer'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu, erkeklerden daha fazla olduğundan bahsettik. Hatta gençler arasında dijital demansın da yaygınlaştığından bahsettik. Bu yüzden zihnimizi iyi çalıştıracağız ama şimdi yeni bir araştırma yapmışlar. Bundan bahsetmek istiyorum. Öyle biz her şeyi internet üzerinden araştırıyoruz ya, elimizin altında artık kolay ne varsa her şeyi soruyoruz. Mesela bir dizide bir müzik aklımıza geldi. Dizideki bir karakter aklımıza geldi ama oyuncunun adını hatırlayamıyoruz. Oyuncunun adını hatırladık, oynadığı diziyi, filmi hatırlayamıyoruz. Hemen her şeyi soruyoruz. İnternet üzerinden araştırıyoruz. Artık her şeyi yapay zekaya soruyoruz. İşte biraz durup düşünmek, biraz zorlamak lazım zihni. Her şeyi yapay zekaya sorarsanız nöral bağlantılarınız %47 oranında azalıyormuş. Bu da ne demek oluyor? Şöyle ki, yapılan araştırmalarda sürekli yapay zekayı kullananların bir müddet sonra planlama, fikir üretme gibi düşüncelerinin, beynin bu kısmının gelişmediğini fark etmişler. Yani yapay zeka zihnimize zarar verdiği iddia ediliyor ama tabii çok daha erken safhalarda bu araştırma. Yine de siz zihninizi biraz daha çalıştırıp her şeyi yapay zekaya sormayın derim ben. Radyo Ses.

Her şeyin iyisi güzeli bizi bulsun. Güzel şeyler düşünelim, iyi çağıralım, en güzelini yaşayalım. Hayatın acısı da var, tatlısı da kabul etmek lazım ama biz hep güzel düşünelim. Peki bu güzel salı gününde de hayatın pozitif tarafından baktık. Bugünün güzel haberleriyle günün 2 saatini tamamladık. Hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim ben Rania. Mikrofon başından ayrılacağım. Ama yarın yine görüşeceğiz. Güzel haberlerle, sağlıkla. Yarın yine hayatın ritmiyle buluşmak üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Gideceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: mutfağı.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: yaşadık.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
0: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: time. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.